anahtarına mostarı. Dostuna da anahtarına mostarı. Dostuna da ne? Ne mosto bekari? Morga bu.